Mitton biyanede, mitton birazede, mitton agizede, utenaton fotografizete. Malaloy.